0: Jatikunzen da choei videl bule jano ko zekundi nezura na hegonde.
1: Emora, ya. Atasne etlala kukena etlal. Kukena etlal vikeda da etl. At satyu et eri. Etzade eri. Tehani eri atasne etlal ne. E kontese nirja no. Atene tam dilya disne. Tenir jalan, ki iş nasıl? Ha, ki aşırsın, yanda nasıl? Ha, tünda etta. Ha, da, koku kokada ekka. Ha, ta, koku tüyen etti. Koku değil mi da, ta, jenisi etta, ta, diya, kuan tabi. Ha, koku tüyen, tüyen etti. Ha, kada etta. Ha, Eko, kika etle. Hiç sağ kedin de işe kan etle. Ha, torit saki, ha, sadaya, ha, ta kon, di te kon, ta sen etle kon, di. E da sat de o zan, di, ve koşine, ha, ve koşine, Kukka, hani değil mi koşuyor? Kukka, hani ya, ha tabesi de et. Sadece geçerçisi de et. Ya, sakin ise ya, bu koşuyun o zaman da tabesi var. Ha sütü çizden koyunca, hani ben de et. Gönülsün. Ama bu temiyoz da et. Kandi night in Milad Jukara train. Hey, it's not. Satsın zeyt, zindeytin. O zaman intazı zeytli. Kukya zeytli, intazı zeytli. Hadi yürüyün. İki elini ya. Asit. Hakkı. Kutten var gittin o. Hakkı roze ettiğinde kukanda atlıyor. Ve için. Tene sentana onu tene sayetti. Kuvanda jatlı. Kendi tela kuvanda atla. Kuvanda atla. E kota atsın ya. İli zetle kota atsın ya. İçin de et. Ete kota emmeye zetle. E yüz zilla kadede Kutay Mirjiyon, kede de tatsilegi tatsilon. Asi, onde içi saat diyon, lan diki ne de tatsilegi tat. Çon, çon iyi tet, da düğüt at git. Çon, deçinize çon, asagotit azne etlot. Zit azne etlot, inta kunda kuna, tiyoza din ettit. Söz etti, kucat da zet. Jek kagozin la zet.
0: Jatikunzen da choei, videl brule, janoko zekundi nezira, na heguin.